Sel vardı zahayot son saygırdı Kranic edo, yetemer nemel İm bokin rahyev, haver şkabri Ays boları tuk, destum ve kayer Yevayin poherek, pahdi bakutyan Lok sanganalov, harser çemizum Ay sebez asum, yanka ay jümyan Betke bay karel, betke bay karel Yer betke sos kalma, hiç sefagan Mahvan knovel, barda vorek ben Niyatsyal desnel, hoho hayagan Hoho hayagan, hoho hayagan